Havada yer dinle bu der. Suda yer dinle soyit. Konya'da dur darım. Lansı gelip ne deyem. Yer atmış tanagim ağam. Müzik kemen gibi sağdan.